0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah.
2: Ben.
1: Kenapa nih?
0: Cau. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli nggak?
0: Jangan Mai, jangan ya.
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener. Mai ya. Nah,
0: di itu.
1: Ya udah, bener lah. Mai. Mai aja lah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,